Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekere buzları bozmaş pis porsuk dadanmış. Buzları bozmaş pis porsukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sant ki serde bir şey soldu ahtımdan hafif.

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper!

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
2: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye buzları bozmaş pis morsuk dadanmış. Buzları bozmaş pis morsukum demiş. Halt etmiş.
1: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.
3: Süper FM.
4: Aşk etrafında üzülme diyorlar.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: yatacağın yeri.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
6: Bu tarlaya bir şimdi kekiri mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekiri mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekiri mekereye buzdolu bozmaş pis porsuk dadanmış. Buzdolu bozmaş pis porsukum demiş. Halt etmiş.
5: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu, 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu. Ki burası New York finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya ikine bir şimdi kekere mekere bozdoru bozbaş pis borçluk dadanmış, bozdoru bozbaş pis borçlukum demiş, halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın, çok eğleneceğiz.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel...

0: Yangın yeri.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayız, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: O seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: inanan olur.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış, bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdoru bozbaş pis porsuk dadanmış, bozdoru bozbaş pis porsukum demiş, halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Hafta sonunun en iyi hitleriyle Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan şarkılarıyla birlikte olacağız. Geri sayımın açılışını geçtiğimiz haftalarda üst sıralarda fırtınalar estiren ama bu hafta listenin tabanına yani 20 numaraya kadar gerileyen usta bir isimle yapıyoruz. APO. O çok sevilen diziden adını alan şarkısı Yeraltı 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yaşıyorlar.
1: Hafta sonuna eşlik eden en güçlü hitler Süper FM'de sıralanmaya başladı. Herkese bir kez daha selamlar. Süper 20'de şimdi sırada yeni bir girişimiz var. Pop müziğin güçlü, iddialı ve her şarkısıyla olay yaratan seslerinden Hadise. Doğrudan 19 numaradan Süper 20'ye merhaba diyen Hadise, Belçika'dan Hollanda'ya, Avrupa listelerini sallamaya başlayan çok konuşulan şarkı.

kalplerin en derin köşelerine dokunacak. Sırada listedeki yerini büyük bir kararlılıkla koruyan ve hafızalardaki yerini asla kaybetmeyen dev bir yorum var. Süper 20'de Semih Cenk zamanı. Geçmişten gelen arabesk ruhunu günümüzün modern prodüksiyon kalıplarıyla harmanladığı şarkısı Vur Beni bu hafta Süper 20'nin 18. basamağı.

Hafta sonunun en çok dinlenen şarkıları Süper FM'de buluşmaya devam ediyor. Derya Ulu, son yıllarda çıkardığı her projeyle istikrarlı bir başarı yakalayan isimlerden biri ve hani de bunun en güzel örneklerinden. Şahane performansıyla Derya Ulu, Süper 20'de bu hafta 17. sırada.

Her 20'nin favorileri arasında yolculuğumuz sürerken şimdi son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle karşı karşıyayız. Hareketli pop tınılarından biraz sıyrılıp akustik dünyanın içine gireceğiz. Duru vokal rengiyle içimize işleyen, her performansıyla ruhu dinlendiren Simge var sırada. Geçtiğimiz haftaya göre bir basamak gerilemiş olsa da listemizdeki kararlı yürüyüşünü sürdüren Simge, kalpsiz bir serseriyle 16 numarada gücünü koruyor. Geçmiş.

Süper 20'de sıralanmaya devam ederken listede şimdi biraz daha derin bir basamakta kalacağız. Simgenin ardından tempoyu biraz daha sokağın ritmiyle buluşturalım. Sırada kelimelerin o çarpıcı, ezber bozan gücünü ve sokağın sesini şarkılarında muazzam bir şekilde işleyen bir isim var. Ahiyan. Şarkısı Rüya Gibiydin'le geçen haftaki yerinden bir basamak daha gerileyerek Süper 20'de 15. numarada.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper hafta sonu listesinde heyecan adım adım tırmanırken Süper 20'de sıra listemizin en iddialı ve üretken ekiplerinden birine geliyor. Modern, yenilikçi ve sınırları zorlayan soundlarıyla pop müzikte ezberleri tamamen bozan Manifest sahnede. Şarkı

Müziğin en gerçek, en filtresiz halini Süper FM frekanslarında yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye adım adım yaklaşırken sıra son dönemin en büyük kitleleri peşinden sürükleyen rap ikonuna geliyor. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlünde tat kuran Blok 3 sırada. Son stüdyo albümü Kayıp Persona'nın en çok dinlenen parçalarından biri olan Kayıp Kalp'le bu hafta 13 numarada gücünü koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en iyi hitleri Süper FM'de peş peşe sıralanırken listemizde bu hafta dikkat çeken yeni girişlerden bir diğeriyle devam ediyoruz. Berkay, yıllardır pop müziğin güçlü erkek vokalleri arasında yer alıyor ve kariyerinde defalarca hit üretmeyi başardı. Ve son albümünden Aslanlar Doğuyor yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada ve dijital platformlarda ciddi bir karşılık buldu. İlk haftasından Süper 20'ye girmeyi başaran Berkay, Aslanlar Doğuyor'la bu hafta 12 numarada dikkatleri üzerine çekiyor.
2: Madem biz

0: giren Berkay'ın ardından şimdi Süper FM'de sokağın nabzını tutan, sözleriyle adeta bir hikaye anlatan usta bir kaleme kulak veriyoruz. APO. Bu hafta listede iki farklı şarkısıyla gücünü gösteriyor. APO denildiğinde akla çoğu zaman yüksek enerji ve sert ritimler geliyor ama şarkısı Ömrümle bunun tam tersini yaptı. Daha sakin, daha içten ve daha kişisel bir anlatım kuran şarkı son dönemde en çok konuşulan çalışmalardan biri haline geldi. Ömrüm bu hafta Süper 20'de 11 numarada.
1: Öyle bir ağırlık var.

0: 8 numara.
1: Seni sevmekten başka.

0: Süper 20'de en heyecanlı yere, yani İKO'nun içine ayak basıyoruz. Bundan sonra yukarı tırmanmakta, zirvede kalmakta çok daha zor. İKO'nun kapısını son dönemin en özgün vokallerinden biriyle, retro tınıları modern dünyayla buluşturan harika bir işbirliğiyle açıyoruz. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı. Bir Güldün bu hafta büyük bir başarı yakalayarak tam 10 numaraya yerleşti.
1: Ölüm bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en güçlü şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Yapay zeka destekli müzik projeleri son dönemde giderek daha fazla konuşulurken Acıoğlu ismi de bu alanın en çok ilgi gören örneklerinden biri haline geldi. Sadece teknolojik tarafıyla değil, yarattığı etkiyle de öne çıkan şarkısı İhtiyacım Var haftalarca ilk 5'te yer aldı ve listenin zirvesini de gördü. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüşünü bu hafta da sürdüren şarkı 2 basamak gerileyerek Süper 20

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper 20'de geri sayımda 8 numaraya geldik. Şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistlerimizi anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken de Karnaval hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim de hazırlayıp sunduğum harika bir podcast serisi var, Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta kullandığımız nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcastime bekliyorum. Süper 20'ye dönecek olursak listemizde sırayı pop müziğin sınırlarını zorlayan şiirsel dünyası ve harika renkleriyle Mabel Matiz alıyor. Geçtiğimiz haftaki yerinden iki basamak daha ilerleyerek bu hafta 8 numarada karşımıza çıktı ve Dağılıyorum Olaysız

Hayatın ritmini ve müziğin en gerçek halini Süper FM'de yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye doğru yaklaşırken sırada sosyal medyada dev bir akıma dönüşen ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran o büyük hit var. Serkan Nişancı'nın kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası haline gelen, akılda kalıcı melodisi ve içten sözleriyle herkesi yakalayan şarkısı Eller Üzer, geçtiğimiz haftaki yerinden bir basamak gerileyerek bu haftayı 7 numarada

Sizin seçimleriniz, sizin listeniz Süper 20'de. En özel isimler güne eşlik ediyor. Hafta sonuna damga vuran şarkılarda şimdi sırada muazzam bir enerji ve gençlik ateşi var. Güçlü vokal performansı ve şarkılarına kattığı o modern, yenilikçi ruhla her projesinde farkını ortaya koyan Elif Buse Doğan sahnede. Güçlü yorumuyla son yıllarda farklı kuşaklardan dinleyicileri aynı noktada buluşturmayı başaran isim, son şarkısı Yankı.

Size keyif dolu bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda büyük bir başarıyla ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Kendine has vokal rengi ve dürüst söz yazarlığıyla alternatif popun en dikkat çeken isimlerinden biri Mela Bedel mikrofonda. Mustafa Sandal'ın o klasikleşmiş parçasına yepyeni, modern ve bambaşka bir soluk getiren Mela, iki tas çorbayla bu hafta 5 numarada sarsılmaz yerini koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde en sevdiğiniz hitler Süper FM'de peş peşe geliyor. Sırada Ankara Ekos var. Şarkıları Beni Al tam anlamıyla kulaktan kulağa büyüyen bir başarı hikayesine dönüştü. İlk günlerinde sessiz ilerleyen şarkı dinleyenlerin birbirine tavsiye ettiği parçalardan biri oldu. Dijitalde yükselişi de çok geçmeden listelere yansıdı. Bugünse geldiği noktada artık zirve yarışı.

20'de ilk üçteyiz. Müzik dünyasında taşları yerinden oynatan, tarzları alt üst eden ortaklığı selamlama zamanı. Sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız müzik dünyasının yükselen ismi Poizi. Çok Güzel Gülüyorsun projesinde güçlerini birleştirmişti. Geçtiğimiz hafta zirveyi ciddi şekilde zorlayan ve 2 numarada yer alan bu dev hit bu hafta bir basamak gerileyerek 3 numarada iddialı yürüyüşünü sürdürdü.

Hafta sonunun en çok konuşulan projelerinden biriyle devam ediyoruz. Yapay zeka destekli müzik üretimlerinin giderek daha fazla gündeme geldiği bir dönemde Mebrure Değilim'le sıradan bir teknoloji denemesinin çok ötesine geçmeyi başardı. Şarkı yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişiye ulaşırken özellikle sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Ve bu ilgi onu zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Bu hafta

Türkiye'nin en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'nin tam zirvesindeyiz. Modern ve yenilikçi sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin ebedi süperstarı Ajda Pekkan'ı bir araya getiren

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekereye bozdolu bozbaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozbaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

de başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets-tur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekere bozdoru bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdoru bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

kendimmişim eğer. İncinmez sandım her yanımda kocaman keder.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ekine bir şimdi kekere mekere buzları bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdolu bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.